Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.

0: Korsan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Konukta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. Müzikmutfağı@karnaval.com. Müzikmutfağı@karnaval.com. Müzik Mutfağı tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Düşlerle düşünceleri duyguyla aklı buluşturan bu güzel tadımlıklardan sonra programımızın bu bölümünde kısa bir mola veriyoruz ve atlanmaması gereken bir durak olan Müzik Müzesi'ne uğruyoruz.

0: Müzik Müzesi.
1: Julian Bream. 20. yüzyılın en büyük klasik gitaristlerinden biri olan Julian Bream, 1933'te Londra'da doğdu. Amatör bir müzisyen olan babasından ilham alarak gitar çalmaya başladı. Klasik gitarın dışında lafta enstrümanının savunucusu olan Bream, laftayı kamuoyunun dikkatine sundu. Rönesans ve barok lafta geleneğini de yeniden canlandırmaya yardımcı oldu. Kraliyet Müzik Koleji'nde piyano ve kompozisyon eğitimi alma fırsatı bulan Bream, asıl enstrümanı olan gitarı büyük ölçüde kendi kendine öğrendi. 16 yaşında Wigmore Hall'de ilk konserini verdi. 1960 yılında kendisinin de laftacı olarak yer aldığı, dönem enstrümanları çalan Julian Bream Konsortu kurdu. Bu topluluk, Elizabeth dönemi müziğine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Dünyanın birçok yerinde kapsamlı turneler yapan Bream'in resitalleri oldukça geniş bir yelpazeyi kapsıyordu. Malcolm Arnold, Richard Rodney Bennett, Benjamin Britten, Toru Takemitsu, Michael Tippett, William Walton ve Peter Maxfield Davies de dahil olmak üzere birçok besteci Bream'e eserler ithaf etmiştir. Britten'ın Nocturnal adlı eseri, klasik gitar repertuarının en ünlü parçalarından biridir ve özellikle Bream düşünülerek yazılmıştır. Çok sayıda kayıt yapan ünlü gitarist, toplam 4 Grammy ödülü kazandı. 60 yıllık konser ve kayıt kariyerine sahip olan Julian Bream, Segovia'nın klasik gitarı modern bir konser enstrümanı olarak kabul ettirmesinden sonra uluslararası bir kariyer inşa eden ilk sanatçılardan biriydi. Klasik tarzın en iyi temsilcilerinden biri olarak kabul edilen İngiliz gitarist Julian Bream, 14 Ağustos 2020 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Borusan Klasik.
1: Sırada şimdi mutfak dedikodusu var.
0: Mutfak dedikodusu.
2: Yetenekli genç bir kemancının Paganini'nin birinci keman konçertosunu muhteşem bir şekilde seslendirdiği bir konserde coşkulu alkışlar dindiğinde ünlü kemancı Grimio yanındaki arkadaşına dönerek "Çok etkileyici ama Mozart çalabiliyor mu?" diye sormuş. Hayfetsin Carnegie Hall'daki konserinde ara verildiğinde kemancı Misha Elman, piyanist Leopold Godowski'ye dönerek "Vay canına, burası çok sıcak" demiş. Godowski ise "Piyanistler için değil, kemancılar için olabilir" diye yanıt vermiş. Albert Einstein, "Eğer bilim insanı olmasaydım müzisyen olurdum. Müziksiz bir hayat benim için düşünülemez. Hayallerimi müzikle yaşıyorum, hayatımı müzik açısından görüyorum" demiş.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'ta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık Sözler. Mozart'ı zehirlediğime dair saçma söylentinin gerçeklikle ilgisi olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bunu benim yaptığımı dünyaya söylemek sadece bir kin. Antonio Salieri.

Antonio Salieri kadar kötü bir üne sahip çok az besteci vardır. Dedikoduları biliyorsunuz. Dedikodulara göre Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart'ı zehirleyen besteci. Bu söylenti Peter Schaeffer'ın Amadeus oyunu ve ardından gelen film uyarlaması sayesinde başladı ve böyle de yayıldı. Olağanüstü güzel bir oyun ve mükemmel bir filmdi ama gerçek şu ki Salieri Mozart'ı öldürmedi.

Müzik dünyasında dolaşan dedikoduları bir kenara bırakırsak Salieri ve Mozart çeşitli siparişler için çekişme halinde olan çağdaşlardı. Ancak aralarındaki yarışın boyutu büyük ölçüde abartılmıştır. Salieri kimdi? Salieri operaları, senfonileri ve oda müziğiyle tanınan klasik dönemin önde gelen yetenekli bir İtalyan bestecisiydi. Müziğe erken yaşta yatkınlık gösterdi. Yeteneğini fark eden ailesi onu yerel müzisyenlerden ders almaya yönlendirdi. Salieri 16 yaşındayken Venedik'e taşındı ve burada ünlü İtalyan kemancı ve besteci Tartini ile çalıştı. Venedik'te geçirdiği süre boyunca kemancı ve besteci olarak yeteneklerini geliştirdi. Viyana'nın müzik çevresinin dikkatini çekti. 1766'da Viyana'ya gitti ve burada Christoph Willibald Gluck'un rehberliğinde müzik eğitimine devam etti. Viyana, Salieri'nin gelişen kariyeri için verimli bir zemin oldu ve kısa sürede şehrin müzik sahnesinde önemli bir isim haline geldi Salieri.

Salieri'nin yeteneği ve özverisi onu 1788'de saray bestecisi olarak İmparator 2. Joseph'in himayesine girmesini sağladı. Bu prestijli pozisyon Salieri'ye büyük beğeni toplayan operalar bestelemesinde kaynak ve destek sağladı. Operaları Avrupa genelindeki tiyatrolarda sahnelendi. Bu da Salieri'nin dönemin önde gelen bestecilerinden biri olarak ününü pekiştirdi. Ayrıca en iyi ve en çok aranan öğretmenlerden biri olarak ün yapmıştı. Beethoven'ın farklı zamanlarda da olsa ondan ders aldığını biliyoruz. Liszt, Schubert, Hummel, Czerny ve Meyerbeer de öğrencileri arasındaydı.

Kariyerini dostluklar üzerine kurduğu için en büyük müzik diplomatı olarak tanımlanan Salieri, opera eserlerinin yanı sıra senfoniler, konçertolar ve oda müziği eserleri de dahil olmak üzere çok sayıda enstrümantal eser bestelemiştir. Bestelerinde genellikle Mozart düzeyinde bir deha sezilemezken, melodik zarafet, armonik zenginlik ve ustaca orkestrasyonlarıyla öne çıkar ve klasik dönem tarzını yansıtır. Salieri zamanında operaları ve dini müzikleriyle ünlü, ancak günümüzde enstrümantal eserleriyle daha az tanınan İtalyan bir besteci ve orkestra şefidir.

Salieri son yıllarında da üretken bir şekilde beste yapmaya ve Viyana müzik camiasında etkili bir isim olmaya devam etti. Ludwig van Beethoven ve Franz Schubert gibi yeni nesil bestecilere akıl hocalığı yaparak klasik müziğin gelişiminde kalıcı bir rol oynadı. Antonio Salieri 7 Mayıs 1825'te Viyana'da hayata veda etti ve geride bugün bile takdir görmeye ve icra edilmeye devam eden zengin ve çeşitli eserler bıraktı. Mozart'la ilişkisi etrafında dönen tartışmalara rağmen Salieri'nin müzik dünyasına katkıları yeteneğinin ve özverisinin bir kanıtı olarak varlığını sürdürmektedir.

Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar sevgili dinleyenler. Bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.

Hans Werner Henze 100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formlar içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Hans Werner Henze 100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formlar içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Om. Dann wurden wir auf die Zuckerfelder getrieben. Wir

It's a risen out, and it lasts in power, death and

Im Wald gefiel es mir sehr. Ich kannte alle Wege.

heute ist es anders. Die Wahrheit kann niemand verstecken.

Hans Werner Henze 100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formlar içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te. Derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Dünyanın en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Alyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştireceği kapanış konserinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Alyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Alyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Alyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Reverence.

Fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı Fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

Hans Werner Henze 100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formlar içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Müzik benim için dünyaya, insana, bize dayatılan yerleşik algılara ve gerçeklik olarak gösterilen kurgulara karşı alınmış net bir tutumdur. Zaman zaman ütopik görünen, zaman zaman sertleşen ama özünde hayata dair insani bir duruştur. Besteci Hasan Uçarsu, Faruk Şuyu'nun kaleme aldığı kitabın 201. sayfasında müziğe bakış açısını böyle ifade ediyor.

Bu kitap, notaların ardındaki zengin evrene, Hasan Uçarsu'nun kalbine ve zihnine açılan bir yolculuk. Ulusal, uluslararası konser ve festivallerde icra edilip ilgi uyandırmış, akademik çalışmalara konu olmuş çağdaş Türk besteci Hasan Uçarsu'nun anıları, aynı zamanda Türkiye'nin son 50 yılının kültürel panoraması. TRT Radyosu'nun tekel olduğu yıllar, özel girişimlerin sanata can suyu verdiği dönemler, 12 Eylül'ün uzun gölgesi, Atatürk Kültür Merkezi'nin kapanışı ve yeniden açılışı. Her detay bir bestecinin yaşamından öte bir ülkenin müzikle yoğrulmuş hafızasını taşıyor. Kitabın en derin katmanı ise belki de son sayfalarda gizli. Uçarsu tüm bu yolculuğun sonunda bizi kendi sanat felsefesinin merkezine davet ediyor. Müziğin soyut doğasını ve onun en büyük sırrını fısıldıyor. Bir eser ancak icracının nefesinde ve ruhunda hayat bulur. Bu, dinleyiciden önce icracıya duyulan derin bir saygının ifadesi. Eseri kamusal alana taşıyan o etli kemikli insana yöneltilmiş bir şükran. Hasan Uçarsu'nun evreni, yalnızca bir bestecinin değil, bir ülkenin seslerle, gelenekle, tutkuyla yoğrulmuş ruhunun hikayesi. Bu kitap, onun adanmışlığını, müziğin dönüştürücü gücünü ve kuşaklara uzanan köprüsünü geleceğe taşımayı amaçlıyor. Bu, yalnızca müziğin peşinden gidilmiş bir ömrün değil, sanatın en saf halini paylaşmanın ve birlikte yaratmanın büyülü hikayesi. Faruk Şuyun.

gazeteci, yazar, editör Faruk Şuyun'un besteci Hasan Uçarsu'yla Nehir Söyleşisi'ne dair kitabın sonunda yer alan değerlendirmesi de şöyle. Bu kitap bir randevunun, saatine bakılarak yapılan bir sohbetin ardından ortaya çıkmadı. Daha doğrusu başlangıcı bir sohbete dayanıyor olabilir ama asıl mesele o konuşmanın bittiği yerde değil, sürdüğü, derinleştiği başka zamanlara ve mekanlara taşındığı yerde başlıyor. Hasan Uçarsu ile yaptığımız ilk uzun konuşmanın ardından masadan kalktığımızda ikimizin de aklında aynı duygu vardı. Söylenenler henüz tamamlanmamıştı. Konuşma bitmişti belki ama düşünce hala çalışıyordu. Kimi cümleler yerini bulmuş, kimileri ise ileride yeniden açılmak üzere zihnin bir köşesine not edilmişti. Müzik tıpkı kendisi gibi o anda susmamıştı. Bu kitap işte o susmayan yerden doğdu. Zaman içinde anladım ki Hasan Uçarsu'nun hayatı ve müziğini anlatmak, kronolojik bir biyografi yazmaktan çok daha fazlasını gerektiriyordu. Çünkü burada anlatılan yalnızca bir yaşam öyküsü değil, bir bestecinin dünyayla kurduğu ilişkinin, sesle, sessizlikle, disiplinle, sezgiyle ve zamanla örülmüş uzun bir düşünce yolculuğuydu. Bu yolculuk, çocukluk yıllarındaki ilk seslerden başlayıp ustalarla kurulan ilişkilere, büyük eserlerin yükünden gündelik hayatın küçük ayrıntılarına kadar uzanıyordu. Konuşmalar ilerledikçe, kayıtlar birleştikçe ve metinler yan yana gelmeye başladıkça bu kitabın bir söyleşi kitabı olarak kalamayacağı da kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü Hasan Uçarsu anlatırken yalnızca sorulara cevap vermiyor, duruyor, geri dönüyor, yeniden düşünüyor, kimi zaman bir anının içinden bir estetik ilke çıkarıyor, kimi zaman bir teknik ayrıntıyı hayatla ilişkilendiriyordu. Benim görevimse bu anlatının önüne geçmek değil, onu taşıyacak bir yapı kurmak, sesi bozmadan yolu açmaktı. Bu nedenle kitap boyunca kimi zaman Hasan Uçarsu'nun sesiyle, kimi zaman benim anlatıcı olarak kurguladığım bağlarla ilerleyen bir yapı ortaya çıktı. Söyleşiler, anılar, düşünce parçaları ve bağlam yazıları hepsi aynı amaca hizmet edecek biçimde yan yana geldi. Okuru bir bestecinin zihninde dolaştırmak. Burada yer alan metinler, tek bir zamanda yapılmış konuşmaların dökümü değil, yıllara yayılan görüşmelerin, farklı mekanlarda süren sohbetlerin, konser salonlarında, yolculuklarda, bazen bir masa başında, bazen sessizlik içinde devam eden düşünmelerin izleri. Bu yüzden kitap ilerledikçe anlatının da doğal olarak derinleştiğini, genişlediğini ve katmanlandığını görmek mümkün. Bu metni kaleme alırken temel kaygım, onun müzikle ve hayatla kurduğu ilişkiye siz okurlarımızı mümkün olduğunca yaklaştırmaktı. Ne yüceltici bir portre ne de mesafeli bir akademik metin. Ama dikkatli, saygılı ve içerden bir bakış. Eğer bu kitap müzikle düşünmenin, sesle anlamanın, bir eserin arkasında bir ömürlük birikim olduğunu fark ettiriyorsa görevini yerine getirmiş sayılır. Çünkü burada anlatılan yalnızca notaların değil, o notaların ardında kalan hayatın hikayesi. Ve bu hikaye bir sohbetin ardından değil, birlikte yürünmüş uzun bir yolun içinden süzülerek anlatıldı.

Faruk Şuyun'un kaleme aldığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitap boyunca okuru Uçarsu'nun eser kayıtlarına yönlendiren QR kodlar yer alıyor. Ayrıca meslektaşlarının gözünden tanıklıklar bölümünde Gürer Aykal'dan Filiz Ali'ye, Mehmet Ergüven'den Özkan Manav'a, Şirin Pancaroğlu'ndan Gülsin Onay'a 21 değerli ismin yazıları besteciyi anlatıyor. Kitap, Hasan Uçarsu'nun kaydedilmiş eserlerinin yer aldığı diskografi, ayrıntılı eser listesi ve ödülleri bölümleriyle sona eriyor.

Faruk Şuyun gazeteciliğe 1976 yılında başladı. 1977-79 yılları arasında Dünya Gazetesi Kültür Sanat sayfasında çalıştı. 1980 yılından itibaren Hürriyet Gösteri'de, Varlık'ta, ayrıca ansiklopedi yayıncılığı yapan kuruluşlarda editörlük, madde yazarlığı, redaktörlük gibi görevlerde bulundu. Birçok yayın evinde editörlük görevi üstlendi, diziler hazırladı. Varlık yıllıklarını gerçekleştirdi. Toros yayınlarında Yaşar Kemal'in bütün kitaplarını hazırladı. İstanbul Yeni Asır'ın sanat sayfasında, Günaydın ve Sabah gruplarının birçok gazetesinde görev aldı, sorumlu müdürlük yaptı. Güneş gazetesinin sanat sayfası editörlüğünü yürüttü. Çeşitli televizyon kanallarında edebiyat programları, ayrıca çeşitli kurumlara festivaller, sanat geceleri düzenledi. 28 yıl Dünya Gazetesi'nde çalıştı. Odak ve Ehli Keyif başlıklı yazılar yazdı. Dünya Kitap Dergisi'nin yayın yönetmenliğini yaptı. Beşiktaş Belediyesi için 11 yıl boyunca ustalara saygı toplantıları düzenledi. Halen Ekonomi Gazetesi Kültür Sanat Editörü, Kitap Dergisi Yayın Yönetmeni, Gastronomi Kültürü Yazarı olarak çalışmalarına devam ediyor. Faruk Şuyun'un yayınlanmış kitapları arasında Firuzan diye bir öykü, Bir Arkeoloji Dedektifinin Maceraları, Beklemek ve Ummak, Lezzet İmiş Her Ne Var İse Alemde, 101 Ustadan Hayatın Şeyleri, Olmazsa Olmaz Kahvaltı ve Faruk Şuyun'un Manavı, Aktarı, Kuru Yemişçisi yer alıyor.

Geleceğe seslenen gelenek. Kuşakları birleştiren besteci Hasan Uçarsu. Yazan Faruk Şuyun. Seda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları, Onur Ödülü Altın Madalyası Sahipleri dizisi 37. kitap. Kapak fotoğrafı Esin Uçarsu. 348 sayfa. 1. basım Şubat 2026.

Hans Werner Henze 100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formlar içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.

Это! Бум!

0: Visto, è un ritardo,
1: questo è il suo, c'è una strada giusta.

Charles Chris Henry Edmond.

0: آریا
1: آریا
0: Borusan Klasik'te Füsun Özgüç'ün hazırladığı Arya'yı dinlediniz.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. İster iflah olmaz klasik müzik tutkunu olun, ister klasik müziğin keşif yolculuğuna yeni çıkmış biri, eğer müziğin kalbine yolculuk yapmaya meraklıysanız kendinize Çalgıların şarkısından daha uygun bir yol arkadaşı bulamazsınız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve dünya çapında tanınan geleneksel İrlanda ezgisi Danny Boy'u Tim Althoff'un yorumundan dinleyelim.

Alman piyanist, besteci ve aranjör Tim Althoff, Between Here and Nowhere, burasıyla Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden geleneksel İrlanda ezgisi Danny Boy'u seslendirdi. Haruki Murakami'nin romanlarının kendisini defalarca büyülediğini söyleyen Tim Althoff bu albümü Murakami'ye ithaf etmiş ve albümü hazırlarken hayranı olduğu Japon yazarın edebi dünyasından ilham almış. 2026'nın 15 Mayıs günü raflarda yerini alan bu taze albüm, kitapları birer ses manzarası haline gelmiş Japon yazara müzikal bir saygı duruşu olarak tanımlanıyor.

Klasik müzik ve caz arasında zahmetsizce geçiş yapan ve her iki türün sınırlarını aşan bir stile sahip olan sıra dışı piyanist Tim Alhoff, Naoko adlı bestesini seslendirdi. Bu sıra dışı albümde yer alan parçalar bazen cazın doğaçlamacı ruhuna, bazen popun yakalayıcı ritimlerine, bazen de klasiğin derin yapısına bürünüyor. Tim Alhoff, Murakami'nin romanlarındaki müzikal referansları yeniden yorumlarken edebiyat ve müziğin ortak alanına da övgü yapıyor.

Piyanist Tim Althoff, en etkili çağdaş yazarlardan biri olan Murakami'nin eserlerinden ilham alan eşsiz piyano projesi Between Here and Nowhere adlı albümünden Schumann'ın Opus 82 Orman Manzaraları piyano serisinden Peygamber Kuşu adlı parçayı seslendirdi. Müzik otoriteleri Tim Althoff'un Burada ve Hiçbir Yer Arasında albümü hakkında şunları söylüyor. Duygu ve anlatı üzerine kurulu sıra dışı bir proje. Piyanonun narin, minimalist sesi dinleyiciyi gerçeklik ve rüya arasında askıda kalmış bir mekana, Murakami'nin karakterlerinin yıllardır buluştuğu yere götürüyor. Althoff kitapları birebir resimliyor ancak duygusal ağırlıklarını müziğin diline çeviriyor.

Piyanist Tim Althoff, Burada ve Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden John Lennon Paul McCartney'nin Norveç Ormanı adlı şarkısını yorumladı. Murakami'nin romanlarını okuyan herkes müziğin onun yazılarında ne kadar önemli bir yer tuttuğunu bilir. Murakami'nin İmkansızın Şarkısı adlı romanı hem ilhamını hem de adını az önce dinlediğimiz Norveç Ormanı adlı şarkıdan almış. Piyanist Tim Althoff, 20 yılı aşkın süredir hayranlık duyduğu, hatta uğruna Japonca bile öğrendiği Murakami hakkında şunları söylüyor. Müzik Murakami hikayelerinde arka planda asla kalmaz. Karakterleri ve hikayeyi şekillendiren temel unsurdur müzik. Murakami eserlerinde caz, klasik ve pop müziğe göndermeler yapar. Bu belki şaşırtıcı ama aynı zamanda bana da çok tanıdık geliyor ve benim müzik zevkimi birebir yansıtıyor.

Tim Althoff'un yorumundan Henry Mancini'nin Dear Heart isimli şarkısını dinledik. Albümde hem ilk bestelerine hem de Murakami'nin romanlarındaki parçaların yeni yorumlarına yer veren Tim Althoff, Murakami'nin doğduğu ülke olan Japonya'nın dilini öğrenirken kültürünü de yoğun bir şekilde inceleyerek yazarın yazılarındaki ince nüansları derinlemesine anlamaya çalışmış. Japonya'nın diline ve kültürüne olan derin ilgisiyle Althoff, Murakami'ye ithaf ettiği albümünde bir saygı duruşundan daha fazlasını yaratırken dinleyicilerini de edebiyatın, hafızanın ve müziğin buluştuğu ara bir alana davet ediyor.

Alman piyanist ve besteci Tim Althoff, Haruki Murakami'nin düz yazısının karakteristik duyguları, imgeleri ve atmosferi üzerinden bir müzikal yolculuk sunduğu Burada ve Hiçbir Yer Arasında adlı albümünden, Murakami'nin Renksiz, Susukuru Tazaki ve Haş Yılları adlı romanda yer alan Liszt'in Yolculuk Yılları 1. Yıl İsviçre adını taşıyan 9 piyano parçasından Vatan Hasreti adlı 8. parçayı seslendirdi.

Chris Kreiser'in Puniani tarzında Prelüt ve Allegro adlı parçasını Janosch Ensemble'ın yorumundan dinledik. Çok yönlü müzik diliyle tüm sınırları aşarak yeni bir tarz yaratan Janosch Ensemble, bitmek bilmeyen bir ilhama sahip olan bir topluluk. 2019'da çıkan Devrim adlı albümüyle yeni bir çığır açtı. Ünlü topluluk albümde Mozart, Kreiser, Wieniawski ve Bach gibi klasik bestecilerin eserlerinin düzenlemeleriyle, diğer yandan da Janoşkaların kendilerine ait 3 yeni özgün besteyle yeteneklerini sergilediler ve zengin bir müzikal çeşitlilik sundular.

Yanaşka Ansambl, Bach'ın 3 numaralı orkestra süitinden Arya bölümünü seslendirdi. Devrim adını verdikleri albümlerinde klasik bestecilerin eserlerin düzenlemeleriyle zengin bir müzik çeşitliliği sunan Yanaşka, Beatles'ın en iyi hitlerini onlara bir övgü olarak Yanaşka tarzını düzenlemiş, klasik eserleri yorumlarken biz de özgür doğaçlamalar yapıyoruz diyen topluluktan şimdi iki Beatles şarkısı dinliyoruz.

Benzersiz müzik senteziyle birbirlerine zıt türleri birleştirerek dinleyicilerine ilham veren Yanoşka Ensemble'dan Beatles'ın hitlerinden Yesterday ve Let It Be adlı şarkıları dinledik. Kendimizi Beatles'la mütevazi olmayan bir şekilde karşılaştırmak istemiyoruz diye açıklıyor grubun kontrbasçısı Julius Darvas. Ancak klasik müzik alanında onların pop müzik alanında yaptıklarını da başarmaya çalışıyoruz diye sözlerini sürdürüyor. Beatles pop müzikte devrim yarattı ve aynı şekilde biz de klasik müzikte devrim yaratmak istiyoruz. Klasik eserlerin yorumlanmasında barok dönemde doğal kabul edilen doğaçlama fikrini yeniden canlandırıyoruz.

İç içe man, piyano ve konturbastan oluşan Yanoşka Ensemble, Devrim adlı albümlerinden son olarak František Janoška'nın Leon'un Dansı isimli parçasını seslendirdi. Çalgıların şarkısına şimdi başa dönüyor. Bugünkü programımıza ilham veren İrlanda halk şarkısını Björnsen'in şarkı söyleyen içli sesinden dinliyoruz.

Sally Mayer'in yorumundan Danny Boy adlı İrlanda halk şarkısını dinledik. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın. Müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Hans Werner Henze 100 yaşında. Doğumunun 100. yılında tüm dünyada çeşitli etkinliklerle anılan Hans Werner Henze, neredeyse her müzik türünü kapsayan ve geleneksel formları içinde işlenmiş yenilikçi eserleriyle tanınan özgün bir besteci. Savaş sonrası dönemin üretken Avrupalı isimlerinden Hans Werner Henze'yi günümüzün en çok seslendirilen çağdaş bestecilerinden biri yapan temel özellik, modern opera eserlerine yansıttığı felsefi derinliktir. Avantgard perspektifle geleneksel müzik unsurlarını ustaca harmanlayan Hans Werner Henze, zengin kayıt arşivinden seçtiklerimizle hafta sonunda radyonuz Borusan Klasik'te.